0: rerencangan eta sapertos bulan.
1: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya, keur ngumbara atawa ngaliwat
0: dina hiji galeng. Cacak manehanna jarang dongkap. Naging
1: ulah embung disebut bodoh, ulah embung
0: satu acan masihan nasehat dina cariyosan
1: salira. Sanajan telumpat,
0: pasihan maranehna nasehat.
1: Tapi ulah cicing.
0: Sikap salira.
1: Nafsunya eta hiji perkawis, anu mipi boga, sifat sementara nu leuwih langkung dilarian. Jalan kanggung perkawis anu langgeng. Tibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkeun, ulah sieun mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira? Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah. Lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
2: Hangi gelecek televizyonları inşa edeceğiz?
3: Geleceğin ne getireceğini
2: devrim gelecek.
3: Asla bile
4: gelecek anılarımızda.
5: Irkçılığa karşı
4: savaş
5: ediyorum. Ölümden korkuyorum.
6: Yüksekten korkuyorum.
7: Sihire inanıyorum.
2: Geçmiş şimdi gelecek.
7: İnsanlara gelecekte güveniyorum.
8: Sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden
2: gelecek korkuyorum. Gelecek hatıralarımızda.
8: Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anda sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
9: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it? What about Moria?
10: Is there somebody speaking about Moria?
9: What is going on there?
10: Have we forgotten about it?
9: What about Moria? Is there somebody speaking about what is going on there? Have we forgotten about it?
10: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there?